sound with you. Dance FM.

0: SFM breaks all the rules.
1: Music.
2: That kicks some ass.
3: Yeah.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

Aksın'ı sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Yeni aracı.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
3: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
4: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
5: İKAS Süpermarket.
6: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
7: Her anında, hep yanında. Aveon Sigorta.
8: Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
9: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
10: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
9: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
4: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
5: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
6: Bayık, always be with you.

FM.

0: reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
4: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
6: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest

0: Da özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bike, always be with you.

XFM.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
3: Bu sezon bir başka.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: varsayla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM, Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

Aksın'ı sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Yeni

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444 77 33. Bu sezon

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
5: Music is the answer.
6: That's why we are growing bigger every day.
5: Dance FM.
6: Spread the word.

0: reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444 77 33.
4: Bu sezon.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
3: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
4: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
5: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Sağlamsa'yla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the week. Let's go.

0: Aksu'nun sundu. Sağlamsa Dance FM, Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa.
1: The feel good, a classic, and then a new music.
0: The ultimate choice at work.
1: Release the sound.
0: Dance FM.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nyaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nyaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden...

with Aykut. Bruno Mars dinledik. I Just Might'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Afternoon Hit Mix'te Perşembe öğleden sonrasını keyiflendiriyoruz. Empire of the Sun bize eşlik ediyor. We are the people.

Frekans FM'de dinledik. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz, çok sık söylüyorum. Yeni eklenen podcastlerimize de mutlaka göz atın. Shaggy ve Akon'la devam ediyoruz şimdi. Bumba

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Supermarket. Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: Aykut.
1: Shakira ve Burna Boy Day Day'la bizimle buluştu. 2026 yazının en çok konuşulan parçalarından biri bize eşlik etti. Bu kez İna'yla devam ediyoruz. Yanında Matoma'yla birlikte Dream Out Loud'u.

with Aykut. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Tiny Tempah ve Afrojack'le yeni saatin açılışını yaptık. To the Floor bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Bu kez Georgia Smith Dance FM'de bize eşlik ediyor. I Light, You Light. You know.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

Popülarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Popülarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Mialis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Mialis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te, Dance FM'de Perşembe gününde adım adım hafta sonuna doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Hafta sonuna özel programlarımız için de yine bizi takip etmeyi unutmayın. Energyplay.com üzerinden de yine ayrıntılı bir şekilde en son müzik haberleri, her tarza uygun web radyoları ve podcastlerimiz de sizi bekliyor. Lianne ve...

0: with Aykut.
1: Sony Fodera'dan Let Me Be In Your Arms bize eşlik etti. Yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri bizimle buluştu. Bakalım önümüzdeki günlerde sizden ilgi görecek mi, merakla bekliyoruz. Şimdi Amerikalı 5'li Maroon 5 ve yanlarında Lil Wayne, Love Is Like.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
4: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
5: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
6: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
7: FM covers your passion.
8: Covers your passion.
7: Your lifestyle.
8: And your music on one station. Release the sound.
7: Dance FM. Dance FM.

with Aykut. Fever Dream ve Alex Varen Dance FM'de bizimle buluştu. Son dönemde yine favori hitlerimizden biri. Sonbaharda da keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi Latin Yıldız, Jennifer Lopez ve yanında David Guetta, Save Me Tonight'la Dance FM'de.

with Aykut. Mr. Novidol'la Teddy Swims'de yeni saatin açılışını yaptık. Perşembe akşamına doğru adım adım ilerlerken ben Aykut Balcı mikrofondayım. Afternoon It Mix'te harika isimler bizimle buluşmaya devam ediyor. Ayra Star'la devam ediyoruz şimdi.

0: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Korinyum Golf & Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM. Dance FM.

0: reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

with Aykut. The Kid Laroi'den Pieces Dance FM'de dinledik. Önümüzdeki günlerde listemizin üst sıralarında görebileceğimiz hitlerden biri bizimle buluştu. Bu kez One Republic'le devam ediyoruz. Invisible şimdi Dance FM'de. Right.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digitürk Kıbrıs 444-77-33.
3: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bike. Always be with you.
3: Why Dance FM?
4: Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
4: Music is

de bizimle buluştu. Keyifli dakikalar herkese. Bir kez daha müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Birazdan Ece mikrofonda olacak. Yarın Cuma gününde saat 13'te ben Aykut Balcı tekrar burada Dance FM'de mikrofonda olacağım. Ben giderken şimdi Move It Stupid Dance FM'de. I like to move it, move it. I like to move it, move it.

0: Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance'ın itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 17 Eylül tarihler ve Eylül ayı ortaladık ve geçiyor bile. Çok hızlı bir Eylül ayıydı. Çok zor bir Eylül ayıydı. Bu arada öğrencilerimizin de eğitim öğretim yılı başladı. Zaten hocalarımızın da başladı. Üniversitelerde yakında başlayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden herkese güzel, keyifli, sağlıklı, güvenli ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Umarım böyle keyifle atlatırsınız bu dönemi. Uzun bir dönem var önümüzde. Eylül ayı böyle başlangıçların ayıdır her zaman. Genelde okulların başlangıcının bu ay olması da hepimizi etkiler. O yüzden yılbaşından daha çok Eylül ayı bir başlangıç ayıdır bizler için aslında. O yüzden bu başlangıç ayının artık 2026'nın da son çeyreğinin keyifle geçmesini umalım. Her ne kadar aldığımız haberler keyifsiz olsa da, maalesef acı olsa da bir şeyleri umut ediyoruz, ümitleniyoruz her zamanki gibi. Secret Dance başladı, tüm hızıyla devam ediyor.

0: Lassa ile haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
1: Let's go.

0: Bu şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. Dance FM covers your passion.
1: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
1: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Haftası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition. Just strictly dance. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Şimdi Eylül ayına biraz böyle bir farkındalık getirmek istiyorum. Bunu unutmayın, bu söyleyeceklerimi daha doğrusu. Kötü günler de hayatın bir parçası aslında. Gece sabahın bir parçası. Hüzün mutluluğun bir parçası. Gökkuşağı fırtınanın parçası. Kaybetmek öğrenmenin bir parçası. Yorulmak yolun bir parçası. Beklemek kavuşmanın bir parçası. Düşmek yeniden kalkmanın bir parçası. Gözyaşı iyileşmenin bir parçası. Kırılmak güçlenmenin bir parçasıdır. O yüzden hayatta her şey iç içe. Yani iyisi de kötüsü de bir şeylerin parçası arkadaşlar. Yani zaten hayat inişli çıkışlı derler ya. Kalp atışlarımız, ritimlerimiz bile o EKG raporlarına baktığımızda böyle inişli çıkışlıdır. Yani bundan bir feyz almak gerekir. O yüzden kötü günler var ki iyi günler bilinsin. Yaz var ki kış, kış var ki yazın değeri bilinsin. Yani her şey iç içe, her şey bir döngü aslında. O yüzden şu an kötü günlerdeyseniz ki zaten toplum olarak biraz zor günlerden geçiyoruz. İyi günler yakında. Tabii ki de hiçbir şey böyle olmamış gibi her şeyi unutup böyle yaşananları sineye çekip gülüp oynayalım demiyorum tabii ki de. Bunlar ayrı konular. Bunlar bizim sorumluluklarımız bir vatandaş olarak. Görmek, bilmek, öğrenmek, duymak, önlem almak bir parçası bizim hayatımızın. O yüzden diyorum ki size, evet şu an kötü günler geçiriyoruz. Umarız ki iyi günler yakında, sağlıklı günler, güvenli günler yakındadır diye umuyoruz. Secret Dance devam ediyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ederken bazen her şeyi bildiğimizi zannediyoruz biz böyle yetişkinler. Ama çocuklardan almamız gereken dersler var. Mesela bir gün önce kavga ettikleriyle ertesi gün oyun oynayabiliyorlar. Yağmur yağınca plan iptal olmuş gibi değil, yeni bir oyun başlamış gibi seviniyorlar. Merak ettikleri şeyi bilmediğini söylemekten çekinmiyorlar. Kırılan oyuncağa üzülüyorlar ama hayatlarını onun etrafında kurmuyorlar. 5 dakika önce ağlayıp 5 dakika sonra kahkaha atabiliyorlar. En basit şeylerden bile heyecan çıkarabiliyorlar. Dünyayı hala sürprizlerle dolu bir yer sanıyorlar. Dışarı çıkmak için havanın mükemmel olmasını beklemiyorlar. Yani biz çocuklara çocuk deyip geçiyoruz ama aslında hayatı onlardan öğrenmek gerekiyor. Çocuk olmak gerçekten çok güzel. Umarım herkes o çocuk ruhunu kaybetmez. Böyle yetişkin olduk.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca lira teklif edilse bile yerine koyamayacaklarımız var. Mesela uzun zamandır görmediğin birine sarıldığın an, sevdiğin birinin gözlerinde kalbinden geçenleri okuduğun an, yıllarca çabaladıktan sonra gerçekten başardığını gördüğün an, dostlarınla birlikteyken o günün hayatının en güzel günü olacağını fark ettiğin an, bir şarkının seni yıllar önceki bir güne götürdüğü an, uzun bir yolculukta camdan dışarı bakarken hiçbir yere yetişmek zorunda olmadığını anladığın an, çok zor bir günün sonunda evine dönebildiğin an, dalgasız bir denize kendini sırtüstü bıraktığın an, birinin seni konuşmadan da anladığını fark ettiğin an, sabahın ilk ışığında herkes uyurken dünyaya yalnızca kendine aitmiş gibi hissettiğin o an, bir yaz akşamı serinliğinde açık pencereden içeri giren rüzgarı hissettiğin an, bunlar gerçekten böyle çok paralar verilse bile, çok paralar teklif edilse bile yerine koyamadığımız hissiyatlar, insanın kendisine ait, insana has, insana öz alışkanlıklar, duygular, hisler, yaşanmışlıklar arkadaşlar. Bu hislerin, bu anların tadını bilin.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance programında bir saati daha birlikte karşılamış bulunmaktayız. Dünya efsanelerini sizlerle buluşturuyoruz. Bir saat boyunca daha devam edeceğiz. Böyle biraz trafiğinizi yumuşatacak, trafiğinize daha çok renk katacak, keyif katacak birçok içerik paylaşıyorum sizlerle. Böyle araştırıyorum, bakıyorum, bakınıyorum, haberleri okuyorum ve sonrasında sizlerle paylaşıyorum. Amacım biraz daha böyle gündemden tabii ki de soyutlaştırmak değil.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19

0: Academy'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444 77 33. Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
3: Bike, always be with you.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Why Dance FM? Music is the answer.
2: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
1: Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ederken şimdi size böyle bizim dilimizde seni seviyorum demenin yollarından bahsedeceğim. Çayın bittiğini görüp daha istemeden tazelemek. Meyveyi soyup dilimleyip önüne koymak. Türk kahvesini veya kahveyi nasıl sevdiğini ezbere bilmek. Eve gelmesine yakın çay demlemek ya da yemek hazırlamak. Kışlık hazırlık yaparken ona da birkaç kavanoz ayırmak. Kahvaltıda çayın yanında peynirini, zeytinini, domatesini onun önüne doğru çekmek. Üşümüyorum cevabına inanmamak. Çekirdeği bol karpuzu kendimiz yiyip çekirdeksiz kısmını ona bırakmak. Karnı tok olsa bile bir çorba iç bari diye darlamak. Kahvenin en köpüklüsünü hep sevdiğimiz kişiye ikram etmek. İşte bunlar bizim ve bizim insanımızın anlayacağı sevgi dildir arkadaşlar. Ve daha fazlası var eminim. Daha böyle yaptığımız seni seviyorum demenin birçok yolu vardır eminim. Aklıma gelen bunlardı. Gerçekten içimizi ısıtan şeyler bunlar. İnsanlar birbirine bu güzel şeyleri yapmaya devam etsin.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Şimdi annelerin atmaya kıyamayıp bir şekilde değerlendirdiği tuhaf nesnelerden bahsedeceğim. Mesela yoğurt kabı. Tabii ki biten yoğurdun kabı atılmaz. İçine bir miktar toprak koyulur ve çiçek ekilir. Sonra da direkt balkona. Bunun daha eski versiyonu da ayçiçek yağı tenekesiydi. 1 litrelik pet şişe. İki amaçla kullanılır. Birincisi su doldurup buzdolabına koymak. Eğer pet şişe kola pet şişesi ise ilk birkaç içimde bariz şekilde kola tadı alınsa bile zamanla geçer. İkincisi ise tabii ki asma yaprağı saklamak. Hele memleketten böyle yaprak geldiyse kesin litrelik pet şişe içindedir. 2,5 litrelik pet şişe. Zeytinyağının 2,5 litrelik pet şişe içinde muhafaza edilmesinden başka şansı yoktur. Hatta pazarlarda bile direkt bu şekilde satılıyor artık. 5 litrelik pet şişe. Turşu kurulur, muhafazası içinde 5 litrelik pet şişe yardıma koşar. Hatta zeytin de kurulur çoğu zaman ona ve olaylar öyle gelişir. Dondurma kabı. Dolabı açarsınız, bir bakmışsınız ki kocaman bir dondurma tam karşınızda. Sevinçle açarsınız ama içinden asla dondurma çıkmaz. Genellikle dolmadır onun içindeki. Nutella kavanozları. Bu nesneler cam oldukları için ekstra değerlidir ve asla çöpe atılmazlar. Bu arkadaşların kaderi şekerlik olmaktır. İster kesme ister toz şeker bu arkadaşların içinde muhafaza edilerek çayın yanında ikram edilir. Reçel kavanozu. Dedik ya cam kıymetli diye asla çöpe atılmaz. Reçel kavanozlarının kaderi de kuru bakliyat saklamak. Pirinçten yeşil mercimeğe, ondan tarhanaya derken her türlü kuru bakliyat biten reçel kavanozlarının içinde saklanır. Eskiyen tişörtler. Asla kaçınılmaz sonu yer bezi olmak. Diğer nesnelerin hiçbiri evinizde olmayabilir ancak bu kesinlikle her evde vardır. Ayakkabı kutusu. Adeta her türlü ıvır zıvırı bir arada tutmak için icat edilmiş anne itemi. Nerede ne kadar çer çöp işe yaramaz ama belki lazım olur diye atmaya kıyamadığımız şey varsa ayakkabı kutusunda saklanır. Ya eminim hepinizin evinde yani en az bir tanesi vardır. Ya en azından Nutella kavanozunda hani şeker falan saklıyordur anneniz. Yani illa anne olmaya gerek yok. Bu arada artık bunu herkes yapıyor sanırım. Böyle moda oldu. Çünkü gerçekten insan bazen atmaya kıyamıyor. Ne yapalım, annelerimizi böyle kabul edeceğiz, böyle seveceğiz. Çünkü biz de bir gün onlara dönüşüp onları aslında anlayabiliyoruz. O yüzden bunlar

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Her anında, hep yanında, Aveon, Aveon Sigorta.
5: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
6: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 13 10.
7: Why Dance FM?
8: Music is the answer.
7: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
8: Music is the answer.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'ın bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Nokta.com. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi Aveon Insurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
3: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
4: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist
5: Bank. Dance FM. Sorry guys.
6: No competition, just strictly dance.
5: Dance FM.

0: sırayla haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa.
1: Dance FM. Record of the week.
2: Record of the week.
3: Let's go.

0: özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Ne yarınlara.
4: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de.

0: açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Supermarket. Dance FM covers your passion.
3: Covers your passion.
2: Your lifestyle.
3: And your music on one station.

0: müzik ev aletleri ve hobi ürünleri Vestel mağazalarında. Geleceğin teknolojisi senin evinde.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Dance FM covers your passion.
4: Covers your passion.
3: Your lifestyle.
4: And your music on one station.

unflammable.

0: pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is

0: Reklam.
1: Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you.

0: Reklam.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Music is the answer.
3: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
3: Spread the word.

FM.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.
2: Record of the Week.
1: Let's go.

the sound. Dance.

FM.